Aristagesi, Vertanisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tamieli, Evkata, Mesroba, Martabedin, Evkriko,

Me kada lurish yer kmo vor hunare ne pais hayerus amare. Yek zaparetsek mi amchnak. Thank you. Uremen hachort yer ke anun meno ektos. Yev gsegor ankshernere vor minak skam. Hayren yer ker gerkem. Yev gsem.

hiç arjenik yankı yayına. Uzun esaslı omurazim, lave yeterlas, osirazim.